açınca ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın?

0: Ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboru va glas otna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
7: İç Türkiye hangi radyoya?
0: Ovde Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

programmalar ve her xil naxşı muzikalar bağ olup, aldığımızdaki bir saat boyunca silah bilen bildi bolumuz. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik kılaman.

TRT Uyghurçının hörmetli klasmenleri, bugünkü programımızda bütün ömrünü ve senet kabiliyetini Tatar tiyatrını terakki kıldırışka bekişligan köp tereplemelik bir senetkarını tanıştırımız. Öz kalemi ve aktyorluk maharti bilen tiyatr tarihiga yönülüş belgelegen tiyatr yazguçisi, aktyor ve rejissor Kerim Tinchorin'nin senet hayatı bilen birlikte tanışıp çıkınız. Kene undakta dikkatinle programımızda bolsun. Kerim Tinchorin 1887 yılı 15. sentyabrda Pinzih rayonki Akkul deb atıldığan bir Tatar hissi dünyaya keledi. Başlangıç terbiyesini koşunu izledikten medrese tamamlaydı. O okuşunu tekam yakışı damlaştırış mektede 1909 yılı Kazan şehriye yüzlendi. Kazan'da bir mezgil türlü hizmetlerini işlep öz turmuşunu kandaydı. İktisadi ahvalını uşap boğandınken şu devrinin en meşhur mekteplerden Muhammediye medresesine okuş kekirdi. 1909 yılı bilen 1906 yıllardaki medrese devri yaş kerimnin hayatı da tüp bürülüş noktası bop kaldı. Bu yılla onun hem senetke yüzülünüşü hem dünyaya boğan köz karşını tamamen üzgertirdi. Tinchorin medresedeki dersler bilenli çekilinip kanmay, okşaşmağın saha lagımı kızıkışka başlaydı. Rus mekteplerde okuvatkan Tatar okuşula bilen dost konutudu ve Rus tiyatrlarını yakından küzdüdü. Bırak vaktinin ötüşü bilen otturgu çıkan pikir ihtilapları sebebinden 1906 yılı Muhammediye medresedin ayrıldı. Medresedin ayrılgan dinkin 1910 yılgıca okutkuçuluk ve orman muhafizetçilikine okşumağın okşaş hizmetlerini kıladı. Halk arasında medeniyet ve cemiyet uygunuş başlangan bu dolkulluk mezgilde özünün tüncü eserlerini izişik kirişidi. Edebiyatka çoğun iştiyak bağlıgan Tinchorin'nin Namrat Adem, Ügey Bala ve Medrese Hayatı'nın Körünüşle namlık destlep küçüğecek bayan eserleri şu devrinin metbuat betlerine şirkılınıdı. Bu yılla Tatar sahne seneti dünyayı kegen ve kudret tapkan bir mezgil idi. Tiyatr sahnesi Zalila'nın halk hizmet kılış gayesi bilen bir yege cembolduğun kümmetlik bir pikir meydanı gaylanılan idi. Pidakar Zalila tiyatr ümekleri sistemisi astıda birleşken idi. Yaş ve gayelik kerim teçirin mu bu ehmiyetli hareket koşulup Tatar tiyatrının üzgü has urnalıdı. Birmi 1911 yılı Seyyar Tiyatr Ümkene Başlıkı ve Rejissori Gabdullah Kariyev Kerim Tinchorin'i öz tiyatr emkige aktyorluk teklif kıldı. Bu teklif Tinchorin'in bütün ömrünü ve senet kabiliyetini Tatar tiyatrga bir işlediğin kesbi devrinin başlanış noktası buldu. Bu yıllarda onun ölçmez hizmet iştiyakı tüpeylidin sahnedeki aktyorluk yıldızı tiz sürette çakınışkı başlaydı. Seyyar tiyatr terkibinde uzun müddet sahneye çıkan Tinchorin dünya klasik eserleri ve moyum Tatar eserlerde intayın halkılık rollarını üstü kaladı. Gali Asgar Kamal'ın Muflis tiyatrıda Cemali, Şiller'in Yamallık ve Muhabbet namlık eserde Vurum obrazı can verdi. Fatih Emirhan'ın Yaşla tiyatrıda Gaziz, Tengbun Mağalla tiyatrıda olsa Süleyman rollerini gayet zor utuk bilen canlandırdı. Meşhur yazgıcı Ostrolovski'nin Çakmaklık Yamğur namlık eserde Kudri Yaş, Günahsız Cinayetle tiyatrda bolsa Neznamov süptüde sahneye çıkıdı. Onun teşkiri Nikolay Gogol'un ölmez eseri Müfettiş tiyatrda baş kahraman Hristakov'un rolünü oynayıp aktyorluğunu, yukarı tutma kabiliyetini pütkül tamaşabillahı namayan kıldı. Sahnede koluk keltügen bu büyük tecrübelerden ki 1915 yıldan başlayıp tiyatr ümkede rejissorluk kılışka başlaydı. Kerim Tinchorin çöcek şiiriyet ve tiyatr sahelerge koyuk kızıkkan bosumu onun icadiyet hayatının en mühim kısmını tiyatr eserler teşkil kıldı. Tunç sahne eseri boğan Münazire namlık komediyasını ettiği medresi yıllardırlı yazgan idi. 1911 yıldan başlayıp her yılı bir işgidin tiyatr eseri izip çıkıdı. Sahnelerde eserleri pat pat oynadığan en ünümdar drama yazgıçılardan biri ayrıldı.
Hem seyyar teatr ömkenin rejissorluğunu kılıdı, hem özü yazgan teatrla bilen bu ömeknin eserle hazinesini tekemi biytidi. Bu mezgilde Halal Kerim, Şum Kadem, Nazlıq Küyüğül, Aç Aşık ve Ahırkı Salam Qoxşaş intayın ehmiyetlik eserlerini arkam arkadan utturğa çıkırdı. Eserlerinin merkezine her vakit halkı hizmet kılış gayesini koygan Tichorin özünün dramaları bilen birge usta bir komediye yazgıcı sikirlikini toluk ispatlaydı. Yazgıcı Kuruk Bart komediyesi de ahlaksız beg oğullarının pul tepiş üçün öz dadlarını yasalma bombi bilen bulaş sergileştirilerini bayan kılırdı. Oyun Tatar beglerinin ahlaki çiriklikini ve parahorluk sistemini kızgarlık ve kale arkalık tanqit kılıdı. Zor dikkat kuzguğan Nazlıq Küyüğül komediyesi de olsa, Türkistan'dan Kazan şehirge toy kılış için kagen, tılda halkı hizmet kılıştın sözlep kirilip yürüdüğen Reşit isimlik bir beg balısının hikayesi tesvirlendi. Reşit'nin birden bir derde Kazan'ın bay ve okumuşluk görken bir kızı bilen toy kılıştır. Bu yolda o özlüksüz mağlubiyet küçüraydı. Hatta tolumu kul devlet hizmetçileri onun bu saddılık edin paydalanan halda pütkül pulunu koldun tartıvalıdı. Reşit, teatrının ahırda kibirlik ve kopal bir hizmetkar ayal bilen toy kılışka mecbur olup, hem ademden mesheri obikti gaylandı. Tinchorin bu eser arkalık özünün yukarı hecvi, tenkidi kabiliyetini inik göstüp verirdi. Yeni bir eser boğan Kazar Longisi komediyesi de bolsa, medrese okulçularının hayatı men bakılınan halda şu devrinin konu kiliplaşkan akidlerini ve insan erkinlikini yumuristik bir til bilen ifadeleydi. Amerikalık namlı hecvi komediyesi de Amerika'dan bir profesör kilip doğduğun yalganga işinip, onundan menfaat ündürüşke urungan ziyali simalla ve baylanın çüşüp kalan külkülük ehvalını bayan kıldı. Yusuf ve Züleyha komediyesi

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџи Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este Radio Voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hürmetlik radyo anlaqçılar. Anlaşılarımızdan akırda bugünkü mühim haberlerimizin kısıkçı mazmurlarını tekrarlap ötümüz. Angliya başvaziri Starmer vazifesinden istifa verdi. İsrail armiyası işğalasıdaki Yordan deryasının garbi kırgıkıda iki Palestinliknin jeniga zamin boldu. Qatardaki bir sanayi tesisinde şiddetli partlaş yüz berip, onlarca kişi yaralandı, köp sanda kişi izdireksiz yoqap ketti. Muhammed Salah başçılığındaki Mısır komandası Yeni Zelandiya komandasını yenip tarihi dünya longusu galibesini kolga keltirdi. Şara Suriyenin ötmüşte Livan'a kılgan herbi müdahale çüşençisine kaytışını halımaydıqanlığını bildirdi. Aziz dostlar, bugünkü anlatışlarımız bu şehirde ahırlaştı. Evet, yani şu vakit ve şu çastotlarda Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları şundakla her hıl programıla bilen huzurunladı boğucu. Hem onlara hem de amallık yer bolsun.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquia.
2: こちらは Turkiye の声ラジオです。
3: Zboru va glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerin

Yattım, çay içtin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: Gitleyer Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye ünü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Şuun 2026-njylyň iýun aýynyň 20-çi dişenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara batpança saat 8. Salam aleykum gadyrly dinlejer. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymda 16 metr 17730 kilogerçlik gadan gyzyk dolkundan gön eferden dikkatiňde köderýärin. Gön eferden berilen goýuşymda aşgabat wagty bilen 7-den 7-de Çanak anten arka Türksat 3 adan 10.990 yılıqqıdan vertikal padaraçadan qaytadan dinləb bilərsiniz. Xormat dinləcər, qoyaşını bun qısanına daşayurt havarani, Türk dünyatının bedeni mirafi və cahan keştəni xiyalatdi heptilik tapman gepbeş kirmeyi dinləb bilərsiniz. Qoyaşını bun qısan taylamı alp baran parahat nurif, texniki işgarmı Gökhan Polat.

İyileşir ilk ülen havrarın gıytkıçı madmunun tanışılın. Türkmenistan'ın prezidenti Ferdan Berdimuhamedov adrejanla taparda olu. Ukrayna, Rusya'nın Voronej şehrine raketa bölüklerini öndüren davoda kucum kuruduk. İran'ın meziyetinin başlığı Kalibaf, Ormuz Boğun'un Tehran tarafından dolandırılacak günü aytti. Amerika Birleşen Saatleri Livan alalasına gülüçülük etme için sinç topar dürüttü. Hormat dünnecer, inni volta, şu ebedeki havarların doğal madmoni sındık kadını itirmekçi. Türkmenistan'ın prezidenti Ferdan Berdimuhamedov Azerbaycan'la taparda oldu. İki yurdun aratına alalasıkları kol çekildi ve Azerbaycan Türkmenistan'a nevi tankerini soğut verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Ferdan Berdimuhamedov Azerbaycan'ın resmi taparın çayına Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ile duruş geçirdi. Gipbeşkirde dörlü uğurlar etatan hem ulu, enerji, iqtisadiyet ve senat ulğanlarına xizmatdaşıq mümkünçülükleri ara alınıp matatışıldı. Saparın doğamına Aliyev ile Ferdan Berdimuhamedov'un katnaşmalarına Azerbaycan'ın Türkmenistan'a soğut berlen dostluk nevi tankerinin online qoşuş davarası geçirdi. Baku gemi ustahanatına kurulan tankerin uzunluğu 141 metr, iğne 16.19 metr, suva düşüş derecesi orta 4154 metr, 7875 tonna yük götürücülük uqiyulun tanker 2 yurun aratnağı doğusun ve hırmatlaşan nişanlarının biri hazapın yer. Gitbeşkirden son Aliyev ve Berdimuhamedov birlikteki beyanama kol çektir. Bundan başka da gümrük, sport, zahmet ve sosyal üpçünçülük, sağlık uğrayış, adıq hupsuzluğu, sinaat, energetika, ova hocalığı, iqtisadiyet ve mali ulğunlarına değişik idaraların aratına dürlü ılalaşıqları ve öğrarı düşünüşmek kardak memorandumlara kol çekildi. Ilalaşıqlardan son çekilene son birlikteki metbot yonayı geçirdi. Aliyev ulu ve logistika ulğumuna kılmatlaşan dine iki ürçünler eğitim halkin geografik etev için statik ehmeti edigini belledi. Aliyev dünyada ıhtıvar ve hupsuzluk ulu geçirgilerinin tanının çektiğini belirleb. Eğer yurtlarımın aratına siyasi üyeler anan bolmasa, bar olan geografik mümkünçülükler dine bu tatlamaları durmuşa geçirmek.

0: üçün yeterlik bolmadı. Biz artan yük taşımalarını hatta östürmek ve üçüncü yurtlardan tədə yük akımlarını çekmek üçün ulu ve logistika ulgamlaka utkoşukluğu güçlendirmek vardı, ulalaşlık deyip haber verdi. Türkmenistan'ın Prezidenti Berdimuhamed Fem Azerbaycan tarafından soğut verilen dostluk nevi tanker için minnettarlık bildirip, bu soğudu iki yudun aratındaki doğanlık katlaşıklarının nişanı hatap beyanını belledi. Berdimuhamedov tankerin iki yurdun ölçüsüne koşan koşuktuğuna inanıyanını aytti ve Türkmenistan'ın Azerbaycan men katnaşkarını hatta ötürmeye ulu ehmet beriyanını belledi. Ukrayna Rusya'nın Varon şehrine raketa bölüklerini öndüren zavoda hücum kurduk deyip haber verdi. Ukrayna koşunun Rusya'nın Varon şehrindeki raketa bölüklerini öndüren ve öne sürülen zavoda raketa hücumunu amara aşılanını haber verdi. Ukrayna'nın koşun tarafından belirlenen yazmacı beyanatta, Voronej'deki zavodun yukarı tahkikalıklı kruiz raketalarının hücum kurulunluğu ayan edildi. Zavodun balistik ve kruiz raketalar başta olmak bilen hova konuş ulgunlar için dürlü bölükleri öndüryanı öne sürülen beyanatta, bu karhana Rusya'nın harbi senat toplumunun mühim elementtir, deyip beyan edildi. Beyanatta Rus kararlarının Ukrayna karşı hova cümlerine bu davotta öndürülen ve elektron bölükleri ölçünü alayan raketleri ulananlığı öne sürülü. Rusya, Ukrayna tarafından kurulan raketler hücumunun neticesine Voronej'de 3 adam elanını deyip haber verdi. Rusya'nın Voronej şehrinin gubernatörü Aleksandr Gusev sosyal medyadan beren beyanatında Ukrayna'da ise bir neçe yukarı tidikli hova nişanlarının yok edileneğini belirleyip 3 adam yaralandı, onların birinin yağdayı ağır deyip haber verdi. İran'ın meclisinin başkanı Kalibaf, Ormuz Boğazı'nın Tehran tarafından dolanıcılık dönüyü aytti. Devlet Bekmoğutu, İran'ın meclisinin başkanı ve Gepeşkir Alparcı Topar'ın yolası Muhammed Bagir Kalibaf'ın Amerika'nın Birleşen Statları'nın ısrarın İran'a karşı uğruşunu belirtmek için geçirilen Gepeşkir'den son, Ormuz Boğazı'nın Tehran tarafından dolanıcılık dönüyü aydınlığını haber verdi. Amerika Birleşen Statları Livan Alasana gülüçülük etmek için sinç topar dürüttü. Adının ayan edilmeni istemedik Amerikan rihmilerinin biri, Amerika Birleşen Statları'nın ıshalen Livan Hizbullah'ın aratına çaknışkları gülüçülük etmek için merkezden harbi terk edilen şehrine sinç topar dürüttü deyip haber verdi. Amerika'da resmi maksadımız çaknışkları doğru belirtmeklik ıshalen Livan'ın öyadık teyali devletler hükmününe gitbeşkır geçirmeni hem de paraçılığı üpçün etmen yolunu tapmanı şart dördüyarız. Gitbeşkır iki yurdun aratına gengirme yaraşık ve hupsuzluk ınalışını kazanmak için devam eder, deyip haber verdi. İsrail'in Gaza Kur'an hücumunda bir Palestinli talip yoğullu üç adam eranını, sağlık koruyucu kulakçılarının beyan etmeleri oraya, Gaza İsrail'in Kur'an hücumunda Palestinli bir talip yoğullu üç adam hem eranını, bu, geçen Oktyabr ayının gücü giren alasının kadılarını bulan sonku vaka hükmünde hasaba alını. Hormat dinleyiciler, Siddası Yurt havalarını dinlediniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Kiyata Vartivit, kartılarda çıdılan firhetlerin değerle, haqidlarda yaşayan muqamda bilen bağlıını doğam ettiriyer. Kiyata Vartiriya, bir dağ, yada var şehir, dağsından toprağının ötü, katı tete bilen yada düşer. Adamda tarihinin doğamını ençeme devletler urluptur, ençeme yollar açılıptır, ençeme şehirler beygiliptir ve vaqtın akımını ütkülüptir. Emma halk aydınmarı bile bulur yali özgörüşlerin daşında kalıp, adamların yüreğine taktanyan en mühküm mirasların biri olupdur. İne, Balkanlar kem şeyli bir haqidanın adıdır. Tüni deriyatın kenarlarına, Meliç'in suğlarına, Rodopların dumanlı yapkıtlarına, Vardar'ın akımına ve Rumeliya'nın kadimi şekerlerine yanlanan mukamlar, asırların ilerinden süzülüp, şu neşeni gelip yetiptir. Bu mukamlar dine bir saz, değerle olurun göçlerin, ayrılıkların, kovuşmaların, toyların, bayramların, tüygülerin ve yan.

bu şəhərlərin tiyyətləri kəm miratının bir bölüqdür. Adan, dini aydınları, xalq aydınları və xudları, şol bir sivilizasiyanın dürlüyü yanılmalardır. Rumeliya aydın sadi bu tiyyətlərin utqoşmağından dürəbdir. Balkanlar olsa tarihin doğamında köp sani medeniyetin kesişen çatırı olubdur. Türkler kəm bu yerə dini bir şəhərləri dəl, öz aydın saat dəyəblərini kəm getiribdirlər. Anadolu makamları, soğukçuluğun çoğunluğu ve halk mukamları Balkanların yerli tetlerle birleşip, iki dünyanın tesirini özünü cimleyen bay miras emele getiribdirlər. Bir Rumeliya aydımını dinleyeninde adam şolurvatın özünü hem şahatlığı hem de kutsani duyar. Çünkü bu sevit şahatlık yalı ayrılık hem başından geçiribdir. Toylar, göçler ve hoşçuluklar aydınlarda yanaşıp duruyor. Sonun yerine tibiyat kem bu mukamların merkezindedir. Vardar bir karasız, tüni deriyati migratsa, rodoplar olsa haqidani götüren bir tetdir. Migratsa, karasız ve ayrılık aydınların esası uğruni emele getiriyen vaxti, toylar ve tanslar bu dünyanın sadiyan tarafını suratlanırıyor. Ehli bu kapma karşılıkların içinde Balkanlı yaşayan adamlar kustanı hem sesi uğrayan güçlü bir çıdamlık görkötdür. Rumeliya aydın sahanın mühüm çeşmelerinin biri soğukçuluk dəvdir. Balkan şəhərlərindəki tekkeler dini bir ruhu durmuşun dəl eysem sad medeniyetinin hem merkezleri olubdur. Dini aydınlar ve nefes aydınları ruhu çoğunlaştırıyan kuruşu dörüdüptür. Şunlukta halk aydın sahanın məhirli olan soğukçuluk sahanın çoğunluğu şol oru sevitte yanaşık yaşaptır. Skopje, Prizren ve Mostar yalı şəhərlər öz tetlerini dörüdüptür. Melodiler ütközü de umumi haqida duyğini birleştiribdir. Rumeliya aydınlarına ayal, köprü ve migrasiya teması aydındır. Dinanlar karışmağı ve küyüzüğü gürüm veren vaxtı köprülür adımları ve yatlamaları birleştiriyar. Migrasiya olsa bu sahadın en çoğur iyidir. Balkanlardan Anadolu'ya göçün adamlar aydınlarını hem özürlen birlikte ekliptirler. Şunlukta mukamlar tezi şehirlerde yaşamanı devam ettir. Bu medeniyetin içinde kaval, zurna, dep ve tambır sevitin ruhunu götürüyor. Tebiğat, pasıllar ve günlük durmuş olsa aydınların tebiği bölüdür. Köklerden götürülüp gelen tezler tehradan, dağlardan ve Balkan şehirlerinin dağış köçülerinden geliyor. Ol setlerde aydınların hakiki vatanı adam yürüdür. Rumeliya mukamları hem bu yürekte yaşamanı devam ettiriyor. Gepleşimlerin ahırına tüni diriyatının, vardarın ve Rumeliya köçülerinin özünü cimleyen şol umumi hakikatini kulak atarız. Aydınları yaşadığı sayın yatlamalar üçmez. Rumeliya aydın sadı tüyüğünü hatıratı, şahatlığı ve kutsanı bir deriya yali aktırmağa devam eder.

0: okulu TİKA tarafından bilim ve infrastruktura işleri amala asılıyor. Bu kurumlar Türkiye'nin Skopya'nın aratına medeni köprü olup hizmet ediyor. Şolar vatın özünü yerli Türk cemiyetinin medeni ötüşüne mühküm koşan koşuyor. Beylik tarafından masa Nikola Gruyevski'nin yol açık etmeğindeki hükümet tarafından 2010 yılı ıgılan edilen Skopya 2014 taslaması Skopya'nın şeker merkezinin doğru tazelenmeğine teyap oldu. 6 yılın doğamında amala asılan bu genişen taslama 104 heykelin dikeldilmeğini, 34 tane teyze cemiyetçilik binatının kurulmağını, 4 tane çöktürümün, 4 piyade köprüsünün ve Vardar Deryasının üstünün 3 tane karanın kurulmağına sebep oldu. Kadimi binalarçılık stiline kurulan bu deskalar 5 esası meydançanı ölçünü alıyor. İskender meydançası, Filip II meydançası, Meryem Ene meydançası, Seuççi meydançası ve Makedonya meydançası. Bu taslamayla Skopya'nın nişanı olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü heykellerle vizual yağdada yapıldı ve tarihi Türk bağlarının ipesi bölüğü taslamanın çağına yumurlu. Bu çağırlar dinavr fizik tayden yok edilmeğine sebep olman eğitim Türk cemiyetinin tarihi yadına ve medeni şahsiyetine iyiliklerle kücümü özünü cemleyer. Şehirde olsa yadır kıvatta Skopya şehrinin nişanı olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Balkanların İngülü bağlarının biri olan Skopya Türk bağlarına yer iyiçilik etmeğine devam ettiriyer. Türk diline hutbalar ve vaqtlar beyan Murat Paşa ve Mustafa Paşa meçitleri, asırlar boyu oluşuyalı Türk cemiyetinin dini ve cemiyetçilik durmuşunun merkezi hükmüne işlemini devam ettiriyorlar. Beş asırlar Osmanlı'nın kol altında olan Skopya, Türk medeniyetinin en çoğunluğu iyilerini özünde cemleyen Balkan şehirlerinin biri hükmünde tarihin sayattırı. Skopya'daki Türklerin bolmağı dine dağışlardan ve kirpişlerden varat derler. Eğitim, dil, edebiyat, aydımsaz, aşkana medeniyeti, dep desturlar ve günlülük durmuş amalları hem bu miratın bir bölüğüdür. Yahya Kemal'in tetirlerine yerleştirilen bu çoğunluğu bağlanışık dine bir sığarladan varat derler. Şahir, Skopya, Şar Dağı'na duami Bursa'nın diyen mahali aslında geografiyanın derle ruhun, sivilizasyonun duamlılığını turutlandırıyor. Skopya'nın köçelerine kadirem yanlanan aydım tağlar, dağız divarlarda gizlenen doğalar, bazıların sessiz üç milyonları, bunların akreti Anadolu'nun Balkanlara çenli büyük medeniyetin iyilerini özünü cimliyor. Biz hem öz gedegimizde Skopya varada gurun veren sonku 4 bölümümüzde sol tesirlere birlikte tinettik. Novattaki bölümde başka bir şekerde duşmak dileği bilen hoş sağ olun. Tetimiz Skopya'dan geçip yürüyünüze ağırlaştın.
1: Cahankeşte'nin hıyalıydı.

İllesler TED Türkmen çayının koyu arasını dün ertene enni olta koyu arasının basını berlen haberlerin gıyıt kaçamadı mı ne yeni uğradık dikkatinde itiriyarız. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov adrecanına sapardı oldu. Ukrayna Rusya'nın Varon şehrine rakete bölüklerini öndüren zavoda hücum kurduk. İran'ın bilgisinin başı Kalibaf Ormuz Boğazı'nın Tehran tarafından dolandırılacak günü aitti. Hormatlı Necer, TRT Türkmen çayının eğilimlerinin son kısağını geçirip kutarıyoruz. Koyu ölçümde 16 metre 17.770 kilogerçilik kadar gıydık tolkundan, Çanak anten arkalı Türksel 3 adan 10.990 yıllık kadar vertikal padalatadan gün efirde dikkatinde yeterdik. Yeni efirde uçuyan çağ koş, sağ olun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чишен 广播电台.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
11: Да, да, Türkiye Radio да.
12: Хосуме Türkiye-и дайна Радио Каяна.
13: Петерчия Радио Садбури Türkiye Скма.
14: Овода Türkiye Ünü Радиосу.
15: Айч Радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
18: Гитлеер Türkiye'nin Tethi Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: こちらは Türkiye の声ラジオです。
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
0: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Giderli Amuriye Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye öne radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Başta Türkiye.
1: Kocira va Türkiye'nin koyu radyo des.
2: Zboru va glas otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらはトルキエの声ラジオです。
3: Zboruva glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radiosu.
5: It Türkiye hangi radyoya?
6: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.